yer aldığı bu sergide imparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız bir şekilde keşfedin. Roma, İmparatorluk, Güç, İnsanlar sergisi için Museum.Victor'in yer aldığı bu sergide İmparatorluk dönemi Roma'nın ihtişamını, gladyatörlerin muhteşem gösterilerini ve sıradan Romalıların günlük yaşamını keşfedin. Heykellerden mozaiklere, mücevherlerden gündelik eşyalara kadar antik Roma'nın kültürünü ve tarihini daha önce hiç yaşamadığınız

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz. Ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz. Ya da hayatınızı. Bu mesaj TSC tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3Z Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: station. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Turkish Cypriot program.
2: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
0: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

0: Melbourne, Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.

İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 8 Haziran Pazartesi akşam programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, bugün tatil, 8 Haziran tatil, kralın doğduğu gün sayın dinleyiciler ve Avustralya'da, Melbourne'da tatil günüydü. Ve hepinizin tatil gününü kutluyorum sayın dinleyiciler. Evet, 8 Haziran Pazartesi akşam programında dedik beraberiz ve beraberliğimiz 2 saat sürecek ve saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Programımızın akışı içerisinde şarkılar, türküler, saat 9.30'da Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve İngilizce ve Türkçeli haberleri alacağız sayın dinleyiciler. Şarkılar, istekler programımızın genellikle içeriğini oluşturacak bu akşam sayın dinleyiciler. Evet, hava raporuna bakalım. Yarın havanın genellikle güneşli geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve en yüksek hava sıcaklığı Melbourne'da 19 derece olması bekleniyor. Perşembe günü önceleri sisli geçecek hava, daha sonra havanın açması bekleniyor ve güneşli geçmesi bekleniyor. Ha bakalım, yarın havanın genellikle güneşli geçmesi bekleniyor ve hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ve en yüksek hava sıcaklığı Melbourne'da 19 derece olması bekleniyor. Perşembe günü önceleri

günü kapalı bulutlu geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olması bekleniyor Melbourne genelinde. Cumartesi günü sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 18 derece olması da bekleniyor. Ve haftanın son günü, pazar günü sağanak yağışlı geçecek hava ve daha sonra havanın açması bekleniyor. Ve en yüksek hava sıcaklığı 17 derecede olması bekleniyor Melbourne'da hava, sayın dinleyiciler. Evet, programımız dediğimiz gibi her zaman olduğu gibi saat 9.30'da haberleri alacak. Şarkılar, türküler, istekler programımızın genellikle içeriğini oluşturuyor. Ama ve lakin... aklınızda bir şey varsa, konuşmak istiyorsanız telefonlar açıktır size sayın dinleyiciler. Telefon numaramız 9415-1923. Serbest kürsü, herkes istediğini konuşabilir buradan. Evet, 9415-1923. Hemen bir şarkı daha çalalım ve programımıza devam edelim sayın dinleyiciler. Ve hemen... şunu da unutmadan söyleyelim. Facebook'tan da yayın yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Bizleri Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan izleyen arkadaşlarımıza da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Hemen isimleri de okuyalım. Ali Osman Veli bizleri izliyor. Ali Osman Veli'ye de iyi akşamlar diliyoruz. Halil Katriye Hüseyin. İyi akşamlar, iyi de yayınlar. Yayına hoş geldin Hakkı Süleyman. Çok çok teşekkür ederiz Halil Katriye Hüseyin. Emin Dinek, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok çok teşekkürler Emin Dinek'e de sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı bizleri Kıbrıs'tan izliyor. Nereye gitse radyoyu izliyor. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar dedi Hakkı kardeşim, hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Girne'den tüm dost ve akraba ve Facebook arkadaşlarımıza selam ve sevgiler gönderiyorum. Evet, tekrar okuyalım. Erdal Hasan Bedavacı bizleri Girne'den izliyor ve iyi akşamlar kardeşim diyor. Hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Girne'den tüm dost ve akraba ve Facebook arkadaşlarımıza selam ve sevgiler gönderirim diyor. Çok çok teşekkürler. İyi tatiller dileriz Erdal Hasan Bedavacı'ya sayın dinleyiciler. İbrahim Gocol arkadaşımız da bizleri izliyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı yayınlar olsun Hakkı Bey diyor abim. Roxborough Park'tan takip ediyoruz. Çok çok teşekkürler İbrahim Gocol arkadaşımıza da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı, Gocol ve evet izliyorlar. Uğur Kavak arkadaşımız da bizleri izliyor. Hayırlı yayınlar Hakkı amcam diyor. Çok çok teşekkür ederiz Uğur Kavak'a da sayın dinleyiciler. Ali Osman Veli de bizleri izliyor. Sacettin Ünal bizleri izliyor. Çetin Ali bizleri izliyor. Ve iyi yayınlar Hakkı Bey diyor. İyi akşamlar Çetin Ali. Çok çok teşekkürler Çetin Ali'ye sayın dinleyiciler. Romans Afif Mapolar da bizleri izliyor. İyi yayınlar sevgili Hakkı diyor. Çok çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diyoruz. Romans Afif Mapolar'a da sayın dinleyiciler. Sadiye Hılkat da bizleri izliyor. Programımızı izliyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, hemen programa gireceğiz sayın dinleyiciler. Evet, Ahmet Kaya yazamadım diyor. Yine bu şarkıyı sizlere dinletiyoruz sayın dinleyiciler. Evet, bu şarkıyı tüm Facebook'tan bizleri izleyen ve radyoları başında bizleri izleyen arkadaşlarımız için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.15'i gösteriyor. Evet, iki önemli haber var elimde sayın dinleyiciler, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eski Avustralya yılın insanı Richard Scollier 59 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü kanser araştırmacısı ve eski Avustralya yılın insanı Richard Scollier, agresif bir beyin kanseri türü olan glioblastoma ile verdiği mücadelenin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti. Profesör Richard Scollier, melanom araştırmaları ve tedavisindeki çığır açan çalışmalarıyla uluslararası alanda saygı gören bir bilim insanıydı. Kariyeri boyunca ileri evre melanom hastalarının tedavisinde önemli gelişmelere öncülük ederek dünya genelinde sayısız insanın hayatına dokundu sayın dinleyiciler. 2023 yılında yurt dışında bulunduğu sırada geçirdiği nöbet sırasında glioblastoma teşhisi konulan Scollier, doktorların olumsuz öngörülerine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Kendi üzerine melanom tedavisinde başarıyla kullanılan immunoterapi yöntemlerine dayanan yenilikçi bir tedavi sürecini deneyerek tıp dünyasında dünyasına katkı koymaya devam etti sayın dinleyiciler. Scollier ve araştırma ortağı Georgina Long, kanser araştırmalarına yaptıkları olağanüstü katkılar nedeniyle 2024 yılında Avustralya Yılın İnsanı ödülüne layık görüldü sayın dinleyiciler. İkinci melanom tedavisindeki başarıları ve hastaların yaşam sürelerini artıran çalışmalarıyla da tanındı. Scollier'in vefatının ardından siyasetçiler, sağlık uzmanları ve vatandaşlar taziye mesajları da yayınladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Scollier'i çalışmalarıyla sayısız insana umut veren ulusal bir kahraman olarak nitelendirdi. Meslektaşları ise onu yalnızca üstün bir bilim insanı olarak değil, aynı zamanda yardımseverliği, iyimserliği ve genç araştırmacılara verdiği destekle de hatırlanacaklarını ifade ettiği. Richard Scholler mirası kanser tedavisinde sağlığı bilimsel ilerlemeler ve ilham veren yaşam öyküsüyle yaşamaya devam edecek. Hastalığı süresince gösterdiği cesaret ve kararlılık beyin kanseri araştırmalarına dikkat çekmiş ve benzer mücadeleler veren birçok insana umut olmuştur. Scollier geride ailesini, dostlarını ve çalışmalarından faydalanmaya devam edecek olan küresel tıp camiasını geride bıraktı. Cenaze törenine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması da bekleniyor sayın dinleyiciler. Ve bir diğer önemli haberimiz 14 Haziran 2026 Pazar günü Melbourne saatiyle saat 14'de FIFA 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda bir maç var sayın dinleyiciler. Ve Avustralya-Türkiye karşılaşması 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek Vancouver'de sayın sporseverler.

0: Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve biraz önce duyurduğumuz gibi Dünya Kupası karşılaşmalarına 14 Haziran Pazar günü başlanıyor sayın dinleyiciler. İlk karşılaşma Vancouver şehrinde, Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ve Türkiye A milli takımı karşı karşıya geliyor sayın dinleyiciler. Ve Victoria hükümeti 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya maçlarını taraftarlarla birlikte izlemek için Melbourne ve bölgesel şehirlerde live site, yani dev ekran taraftarlar alanları taraftar alanları kurulacağını açıkladı. Yani Melbourne'lular dev ekranla görecek bu futbol karşılaşmaları sayın dinleyiciler. Etkinlikler hem şehir merkezinde hem de bölgesel Victoria'da ücretsiz olarak düzenlenecek. Maçlar Federation Square'da, şehir merkezinde, WMI Park'ta, Ballarat Alfred Deakin Place'de, Bendigo'da, Geelong'da, Gippsland'da, Shepparton'da, ayrıca Hume Belediyesi'nin kurduğu alanda ve Kıbrıs Türk İslam Cemiyeti'nin Ballarat Road'daki adresinde dev ekrandan görebileceksiniz sayın dinleyiciler. Evet, dediğimiz gibi 14 Haziran Pazar günü saat 14'te Melbourne saatiyle Avustralya Türkiye milli takımları karşı karşıya geliyor Vancouver'de sayın dinleyiciler, Kanada'da. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.25'i gösteriyor.
1: Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm. Ne olur be gülüm, barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma. Acılardan harmanlar, mutluluk küsmüş, konuşmuyor. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma.
0: Ve sayın dinleyiciler, Facebook'tan da her zaman olduğu gibi yayın yapıyoruz. Sadiye Hılkat bizleri izliyor. Sadiye Hılkat'a da iyi akşamlar diliyoruz. Ali Yusuf bizleri izliyor. Lübnanlı bir arkadaş. İyi akşamlar diliyoruz ona da. Ahmet Cuma bizleri izliyor. Ahmet Cuma arkadaşımıza da iyi akşamlar diliyoruz. Andy Senolmans da bizleri izliyor. Andy'ye de iyi akşamlar diliyoruz. Hakan Aykutlu bizleri izliyor. İyi akşamlar Hakkı abi diyor. Hayırlı yayınlar. Emeklerine sağlık diyor. Çok çok teşekkür ederiz. Sizlere de sağlık dileriz. Hakan Aykutlu ve ailesine sayın dinleyiciler. Ve Hakan Pala'yı dinliyorsunuz sayın dinleyiciler.

acılardan harmanlandım da gülüm. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor bana. Ah, umutların bitmektedir be gülüm. Gün be gün ölüm yaklaşıyor bana. Gençliğimi barış için yitirdim be gülüm. Aklım dağılmıyor, o da küsmüş bana. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu güzel adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma.

0: Evet, Sani Necla programı devam ediyor ve şimdi Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve İngilizce haberleri alacağız. Daha sonra da Türkçe haberleri alacağız. Evet, hemen bağlanıyoruz. Evet, iyi günler Zali Hanım.
1: İyi günler, iyi akşamlar.
0: Programımıza hoş geldiniz. Avustralya'da teşekkür soğuk, ederim. Yağmur, her şey bir arada.
1: Evet, burada da havalar bayağı ısınmaya başladı yani.
0: Evet, burada da
1: nihayet ısınmaya başladı.
0: Evet, burada da iki haftadır böyle yağmur yağıyor, duruyor, soğuk. Herkes ceketini giymeye başladı yani. Artık yaz bitti burada.
1: Anladım. Yaz istiyorsanız Kıbrıs'a uçacaksınız demektir ki.
0: Evet. Ucuz biletler var. Baktım bugün bir ara gayet ucuz.
1: Türkiye'nin hava yollarıyla.
0: Evet. Bazı iskontolu biletler vardı orada. Bakıyordum böyle, göz geçiyordum. Yani... şimdi gayet ucuz. Böylelikle Türk Hava Yolları'nda reklam yaptık şimdi.
1: Evet, böylelikle yaptık.
0: Evet.
1: Tamam. I have the news if you're ready.
0: Okay, we're ready. Go for it.
1: Thank you very much.
0: Thank you.
1: Yes, good afternoon, good evening, calling from the Turkish Republic of Northern Cyprus, transmitting from Bharat Radio Television Corporation. I'm Zalihe Talibolulalı, calling from North Cyprus. The time is just past 2:30. And taking a look at today's or the week's top stories. After a one-week break, we are once again joining our listeners in Australia with the latest developments from the TRNC. An encouraging news item first in line from the world of sports, the TRNC national football team has achieved a historic success by winning the CONIFA European Championship in Italy. The team defeated Panzania 6-1 in the final to claim the CONIFA European 2026 title. The national team captain, Erhun Öztümer, scored 4 goals in the match, leading his side to the memorable victory and securing the championship trophy for the first time in the country's history. Following the celebrations, the national team returned to the island last night, where they received an enthusiastic welcome from supporters. A message from me: yes, barriers don't have to define what you can achieve, and be an example to everyone. That's a very almost kabartıcı bir news item there for all of us, isn't it, Hakkı Bey?
0: Thank you, Zalihe.
1: Yes, yes. I'll carry on.
0: Yes.
1: Yes, moving on. Yes, okay.
0: Okay, all yours.
1: Okay, yes. Moving on, efforts related to the Cyprus issue are also gaining momentum. The United Nations Secretary General's personal envoy for Cyprus, Maria Angelopoulos, is currently holding contacts on the island. She met with the Greek Cypriot leader Nikos Christodoulidis earlier today and is scheduled to meet President Tufan Erdogan at 3 p.m. local time today. That's within about half an hour's time. Speaking after her meeting with Christodoulidis, Holgin said preparations are underway with the UN Secretary General for a forthcoming 5+1 meeting on Cyprus. Holgin will remain on the island until June the 14th before continuing her regional contacts with visits to Ankara and Athens. Moving on now, an important legal amendment affecting social media users and members of the press have come into force in the TRNC. Under the new regulation, certain social media posts may now constitute a criminal offence. The amendment to the Criminal Procedure Law published in the Official Gazette introduces stricter measures aimed at protecting the presumption of innocence. The new provisions prohibit the public disclosure of names and photographs of individuals involved in ongoing judicial proceedings. From now on, anyone who publicly shares the identity or images of a suspect who has not been convicted by a final court ruling or of individuals participating in proceedings as complainants or witnesses may be subject to criminal penalties. Fines may be doubled if the offence is committed through traditional media, online news platforms, or social media channels. a major training program designed to prepare journalists for assignments in conflict zones, disaster areas and crisis situations has been completed in Ankara. The 29th War Correspondents Training Program brought together media professionals from various countries, including representatives from the TRNC. Organized jointly by the Anadolu Agency, the Police Academy of the Republic of Turkey and the Turkish Cooperation Coordination Agency, the program included intensive practical training exercises. Participants from the TRNC included BRT News reporter Ali Ertoprak and Foreign Press Association Secretary General Hussein Turan. The training focused on safety procedures, crisis reporting techniques and the responsibilities of journalists working in war zones, disaster areas and other extraordinary circumstances. And my last news item, the Lefke region hosted its annual walnut festival over the weekend. Walnuts, which hold a special place in the production culture and culinary traditions of the Turkish Cypriot community, once again celebrated at the 16th edition of the festival. The event was organized to help preserve this agricultural heritage and pass it on to future generations. Throughout the day, visitors enjoyed a variety of cultural activities, exhibitions and entertainment programs. Festival stalls offered locally produced goods and traditional products together both with local residents and international visitors at the festive atmosphere. Those were the updates from the BRT newsroom. Coming up next is news to be read in Turkish by Mr. Khan. Thank you.
0: Thank you, Zalihe. You won't see me next Monday, but you see me following Monday. And I give
1: I give you
0: a news.
1: Okay, how is this?
0: I'm flying to Vancouver.
1: You're flying to Vancouver. Wow, that's nice. We'll have a safe trip and I hope you enjoy.
0: And I see you following week.
1: See you the following week.
0: Yes.
1: My regards to everybody. Thank
0: Indeed.
1: You.
0: Take care.
2: Alo, merhabalar.
0: Merhabalar, iyi günler. Programımıza hoş geldiniz.
2: İyi günler, Hakkı Bey.
0: Canlı yayındayız. Sizleri bekliyoruz.
2: Merhaba, evet. Bir haftalık aranın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haftanın yeni gelişmeleriyle Avustralya'daki dinleyicilerimize sesleniyoruz. Bu kez sporun sevindiren bir haberiyle başlıyoruz. Futbolda ülkemiz tarihi bir başarıya imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı İtalya'da düzenlenen Konifa Avrupa Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek Konifa Euro 2026 şampiyonluğunu kazandı. Amilliler Erhun Öztümer'in 4 gol attığı mücadelede tarihi bir zafer elde ederek kupayı ilk kez müzesine götürdü. Şampiyonluk kutlamalarının ardından milli takım kafilesi dün akşam adaya döndü ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Bir diğer gündem konumuz Kıbrıs sorununa ilişkin temaslar yeniden hız kazandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Holguin Kıbrıs'a temaslarda bulunuyor. Holguin sabah saatlerinde Rum Yönetim Başkanı Nikos Christodoulos ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise Holguin'i bugün saat 15'te kabul edecek. Christodoulos ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Holguin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile birlikte 5+1 toplantısı için hazırlık yaptıklarını belirtti. 14 Haziran Pazar gününe kadar Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak olan Holguin, daha sonra Ankara ve Atina'yı ziyaret edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal medya kullanıcılarını ve basın mensuplarını ilgilendiren önemli bir yasal değişiklik yürürlüğe girdi. Bundan böyle ülkemizde sosyal medyada yapılan bir paylaşım suç sayılabilir. Yeni yasal düzenlemeyle yargı sürecindeki kişilerin isim ve fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılmasına yasak getirildi. Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerken masumiyet karinesinin ihlaline yönelik önemli cezai hükümler getirildi. Artık hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmayan bir zanlının veya yargılama sürecinde şikayetçi ya da tanık olarak yer alan kişilerin açık isim veya fotoğraflarını kamuoyuyla açık şekilde paylaşan kişiler suç işlemi sayılacak. Bu fiilin basın, internet medyası veya sosyal medya üzerinden işlenmesi halinde uygulanacak para cezası 2 katına çıkabilecek. Evet, savaş, afet ve kriz bölgelerinde görev yapacak gazetecilerin yetiştirildiği önemli bir eğitim programı Ankara'da tamamlandı. 29. dönem savaş muhabirliği eğitimi de ülkemizde temsil edildi. Anadolu Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı işbirliğinde düzenlenen programda muhabirler zorlu eğitimlerden geçti. Ülkemizden Beret Haber Merkezi muhabirlerinden Ali Ertoprak ve Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Turan'ın da katıldığı eğitimlerde muhabirlere savaş, afet ve olağanüstü hallerde ne yapmaları ve nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili uygulamalı eğitim verildi. Evet, son konumuzda festivaller. Lefke bölgesinde dün Ceviz Festivali vardı. Kıbrıs Türk halkının üretim kültüründe ve mutfak geleneğinde özel bir yere sahip olan ceviz, Lefke'de 16. kez düzenlenen festivalle bir kez daha ön plana çıktı. Cevizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen festival dün gün boyu renkli etkinliklerle devam etti. Standlar kurularak yerli ürünlerin satışının yapıldığı festival yerli ve yabancı ziyaretçileri bir araya getirdi. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen haftanın öne çıkan başlıkları böyleydi. Sizlere, tüm Avustralya'da bizi dinleyenlere iyi akşamlar diyoruz ve sevgilerimizi gönderiyoruz tüm Avustralya'ya.
0: İyi günler, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Bye bye. Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor. Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce ve Türkçe haberleri aldık. Sayın dinleyiciler, bir futbol haberimiz var. 13 Nisan Cumartesi günü Albion Türk Gücü deplasmanda Widdlesey Rangers ile karşı karşıya geliyor. Deplasman karşılaşmasında sayın sporseverler,

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu şarkıyı Erol Hasan ve ailesi, ayrıca Hakan Aykutlu ve ailesi, ayrıca hemen isimleri okuyalım. Evet, isimleri okuyacağız. Ali Osman Veli, ayrıca bizleri Kıbrıs'tan izleyen Erdal Hasan Bedavacı için dinletiyoruz.

0: edemem.
1: Ve bu şarkıyı aynı zamanda Romans Mappolar, ayrıca Ahmet Cuma söyledik, Ahmet Cuma'yı. Çetin Ali ve Münife Ali için de dinletiyoruz.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve biraz önce okuduğumuz haberi tekrarlıyoruz. 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 14'te Melbourne saatiyle saat 14'te Avustralya-Türkiye karşılaşması 14 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçına Avustralya ile karşı karşıya gelecek Vancouver, Kanada'da sayın dinleyiciler. Ve bu karşılaşmalar dev ekranlardan da pazar günü gösterilecek sayın dinleyiciler. Federation Square'da, WAMI Park'ta, Ballarat Alfred Deakin Place'te, Bendigo Hargreaves Mall'da, Geelong Johnson Park Forecourt'ta, Gippsland'da, Traralgon Performing Arts Center'de, Shepperton Showgrounds'da, Kıbrıs Türk Camisi'nde ve birçok yerde dev ekranlardan izlenecek Avustralya-Türkiye milli maçı sayın dinleyiciler. Evet, bir diğer karşılaşmada Avustralya, Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ile 20 Haziran saat 05'te karşı karşıya gelecek. Bir diğer maçta Avustralya, Paraguay ile 26 Haziran saat 12'de karşı karşıya gelecek sayın dinleyiciler. Evet sayın dinleyiciler, bu güzel şarkıyı da Harun Kolçak'ın güzel şarkısını Mustafa Kulaç için dinletiyoruz.

Evet Sayın Dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 9.56'yı gösteriyor. Batı Avustralya'da son 3 hafta içinde yaşanan ikinci ölümcül köpek balığı saldırısının ardından Perth'teki önemli köpek balığı uyarı sistemlerinin devre dışı kaldığı açıklandı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Perth'te köpek balığı varlığını tespit ederek halka uyarı veren kritik alarm sistemi, Batı Avustralya'da artan köpek balığı hareketliliğinin yaşandığı bir dönemde arızalandı. Ve Department of Primary Industries and Regional Development Fremantle bölgesi için köpek balığı uyarısı yayınlarken arızanın şehrin önemli uyarı kulelerinden birinin etkilendiği açıklandı. Söz konusu arıza nedeniyle yüzücülerin ve sahil kullanıcıların olası köpek balığı tehlikelerine karşı anlık uyarıdan mahrum kalabileceği belirtildi gelen haberler arasında. Başbakan Anthony Albanese Sydney'de yaptığı ekonomi konuşmasında büyüme, vergi reformu, konut piyasası ve enerji güvenliği konusunda önemli mesajlar verdi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Sydney'de düzenlenen Avustralya Ekonomik Outlook 2026 konferansında yaptığı konuşmada küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Avustralya ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Başbakan son yıllarda pandemi, Ukrayna savaşı, küresel enerji krizi, ABD tarifeleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti sayın dinleyiciler. Melbourne'da büyük operasyon yapıldı. Uyuşturucu, silah ve kaçak tütün ağına darbe vuruldu. Sabah saat 10'da 12'şer zamanlı baskında 8 kişi gözaltına alındı. Melbourne'da faaliyet gösterdiği iddia edilen bir uyuşturucu, silah ve kaçak tütün kaçakçılığı şebekesi polis tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonla çökertildi. Çok sayıda silah, uyuşturucu ve Paptid'in ele geçirildiği operasyonda aynı aileden olduğu belirtilen bazı kişiler de gözaltına alındı. Victoria'da ev alım ve kiralama sistemi değişiyor. Victoria hükümeti konut piyasasında şeffaflığı artırmak ve kiracı haklarını güçlendirmek amacıyla yeni bir reform paketini parlamentoya sundu. Düzenlemelerin kabul edilmesi halinde 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor ve ev alıcıları için şeffaflık, 2 kiracılar için yeni haklar getirildi sayın dinleyiciler. Gladstone Park'ta şüpheli kundaklama oldu. 4 çocuk ve 3 yetişkin evden kaçarak kurtuldu. Melbourne'un Gladstone Park bölgesinde bir evde çıkan ve kundaklama şüphesiyle soruşturulan yangında 4 çocuk ve 3 yetişkin evden kaçarak kurtuldu. Yangın nört Circular Road üzerinde bulunan evde pazartesi sabah saat 04:20 sıralarında meydana geldi. Olay öncesinde çevredeki bazı sakinlerin yüksek patlama sesleri duyduğu bildirildi. Polis evde bulunan 3 yetişkin ve 4 çocuğun kendi imkanlarıyla tahliye edildiğini ve yaralanmadan kurtulduklarını açıkladı sayın dinleyiciler.

0: Evet, Sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve tabiatıyla Müzeyyen Senar dalgalandım da duruldum dedi ve hakikaten çok güzel bir sesle bizlere katıldı sayın dinleyiciler. Müzeyyen Senar ve Müzeyyen Senar'ı rahmetle anıyoruz sayın dinleyiciler. Ve şimdi hatlarımızda Taylan Cuma bizlerle beraber, her zaman olduğu gibi. Taylan, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar Hakkı abi. İyi akşamlar sayın dinleyicilerim. Ve size uzun ömürler ve sıhhatli diliyorum. Bütün dinleyicilerime. Ve işte bizim önümüzdeki 14 Haziran'ı ben kendim, yani saatleri sayıyorum, günleri sayıyorum. Bir şey geçmiyor yani. Hep beklersen geçmez saatler, günler de geçmez. İşte onu bekliyoruz. Bizi artık sevindirirler artık bizim milli takımımız.
0: Evet.
1: Ben ümit ederim bizi sevindirecekler. Benim görüşüm.
0: İyi, güzel. İlk karşılaşma Vancouver'de olacak. Biraz önce söyledim. Zaliha Hanım'a.
1: Ama 14 saat 14 ama bir diyorlar saat 2'de gündüz, öğlenden sonra pazar günü saat 2'de değil mi?
0: Evet, saat 2'dedir Avustralya saatiyle.
1: Gündüz.
0: Evet.
1: Anyway, bunda da yani bütün yeni her yerlerde senin dediğin gibi seyredebilin, publarda bile seyredebilin.
0: Doğrudur. Ama ben hemen söyleyelim.
1: Efendim?
0: Hemen söyleyelim. Federation Square'da büyük ekranda gösterecek, büyük ekran. WMI Park'ta.
1: O da orada da bizim
0: büyük ekran. Yani evdeki bu 90 inçlik televizyonlar gibi değil.
1: Yok, büyük ekranlar. Nasıl film görürdük eski günlerde duvarlarda, aynen büyük.
0: Evet, doğrudur.
1: Tylos Black'da da var, orada da gördüm ben.
0: Evet, Bendigo.
1: Yani gözlerim gördüğüm ben o geçen seneler ki üçüncü geldi Türkiye o zaman.
0: Evet, doğru. Evet, Ballarat'ta da gösterecek, Bendigo'da, Geelong'da, Gippsland'da, Shepparton'da. Her yerde yani hükümet çok yardım etti ve büyük ekranlar kuruldu her yerde.
1: Yani bizim Ballarat Road'da mı gösterilecek, camide mi gösterilecek?
0: Camide gösterilecek, caminin içinde. Ha, evet, camide.
1: Oldu. Ben arkadaşlara söylerim, bazı arkadaşlar, ama ben bilmem artık, evimde daha iyidir benim için. Evet. Görmüyorum Hakkı abi.
0: Evet, böyle her yerde yani hükümet çok yardım etti ve büyük ekranlar kuruldu her yerde.
1: Yani bizim Ballarat Road'da mı gösterilecek, camide mi gösterilecek?
0: Camide gösterilecek, caminin içinde. Ha, evet, camide.
1: Oldu. Ben arkadaşlara söylerim bazen.

0: Belediyesi'nde de büyük ekran kuruldu. Yani büyük devasa ekran, o da gösterecek bu karşılaşmaları.
1: Her yerde gösterilecek. Şeydir, imam ki Avustralya oynar, bütün yerlerde gösterilecek.
0: Evet.
1: Gösterilecek yani her yerde.
0: Şu anda aldığımız bilgiye göre Avustralya-Türkiye maçını gösterecekler. İkinci maçta 20 Haziran'da olacak saat 05'te. Avustralya Amerika ile oynayacak. Onu da gösterecek.
1: Evet.
0: Onu da gösterecek. Bir de Avustralya-Paraguay maçı 26 Haziran'da, onu da gösterecek. Dev ekranda. Evet. Onları hep dev ekranlarda gösterecekler.
1: Çok güzel. Çok güzel. Şey de duydum, bizim Kıbrıs milli takımımız şeyi dövdü, neydi ismi bilmiyorum, 6-1 duydum dövdü.
0: Doğrudur.
1: Kupayı aldı yani.
0: Evet, doğrudur.
1: İşte ben bir şey derdim, çabalardım toz yapayım da söylerler, duydum Türkçe haberleri de İngilizce haberi. Bilin ya, ben bir şey kaçıramam. Sen benden gene gizlin kaçıyorsun.
0: Nereye kaçıyorum?
1: Duydum ben. Bir yere gidiyorsun işte. Duyurmayayım ben. Ben duyurmayayım. Ama ben duydum.
0: Evet, öyle mi?
1: Evet.
0: Doğrudur.
1: Anyway, sana iyi yolculuklar. İngilizcesi de safe journey diliyorum.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Tayland doğrudur.
1: Bakan bir gün beraber yolculuk yaparız.
0: İnşallah. Ben
1: Allah yazdırdıysa yazsın.
0: Perşembe günü yolculuk var. Vancouver'e.
1: Evet, radyoya gene Hasan Sayar mı gelecek pazartesi?
0: Evet, Hasan Sayar arkadaşımız her zaman olduğu gibi.
1: Evet.
0: Bizimle beraber olacak tabiatıyla.
1: Tabii, hepimiz beraberiz.
0: Tabiatıyla.
1: Hepimiz birimiz.
0: Aynen öyle, doğrudur, doğrudur.
1: Öyledir, öyle olmazsa bu şey dönemez.
0: Dönemez.
1: Bak şeyde, ben Türkçe haberleri de dinliyorum. Yani İbrahim Göço, onlar bir saat üç kişi. Bizim iki saat bir kişi. Yani I don't know, bilmiyorum artık Hakkı abi. İyi de sana bu şeyi verdi Allah. Sabır. Sabrın sonu selamettir ama bir gün değil, iki gün değil, 30 sene geçti be.
0: Öyledir. Yavaş yavaş.
1: Doğru yani, sana ne güç verdi Allah yani. Hepimize de öyle güç versin.
0: Doğru. Allah herkese, tüm dinleyicilerimize güç versin, ya, sağlık versin.
1: Yağmurdur, sıcaktır, yazın gidesin. Ama lazım bir cez el uzansın artık. Biz ihtiyarladık artık.
0: Evet, doğrudur.
1: Yani,
0: ama konuşulacak çok şey var. Ama bu mikrofonu böyle müşkül etmek istemiyorum ben. Ben insanlara bırakırım, biliyorum, insanlar görsün. İnsanlar
1: ben
0: takdir
1: yani,
0: etsin.
1: Ben görürüm, başkası da görür.
0: Evet.
1: Duyar değil mi?
0: Evet.
1: Kaç senedir seni duyuyorlar.
0: Evet.
1: Hakan Sayar, Hakkı Süleyman, ama ya başkası da lazım yahu. Anyway, bir şey değil.
0: Tamam, ümit edeceğiz her zaman.
1: Tabii bir ümit Allah'tan kesilmez,
0: evet,
1: diyorlar.
0: Doğrudur. Evet, Allah bize güç verecek, hepimize de, ve bu gücü iyi yerlerde kullanacağız.
1: Daima kendimizi tanıtalım, kendimizi söndürmeyelim. Bir ateş gibi söner, sönmeyelim.
0: Evet, doğrudur.
1: Türk'ün sesi kesilmez, bayrak indirilmez.
0: Doğrudur.
1: Doğru değil mi?
0: Orada da geçtin sınıfı. Tamamdır.
1: Nasıl? Daima İbrahim Göço söylüyor. Ben onları da dinliyorum. Ama onlar telefonu şey demezler. Bilmem artık. Açtım telefona, biri çıkmıyor. Ben daha açmam artık.
0: Bir şey değil. Gelen defaya açarlar mikrofonu.
1: İşte çünkü ona üç kişidir. Sen bir kişi bakabiliyorsun. Radyoya, telefonlara, onlar üç kişi bakamıyor yahu. Şimdi... Yani bunu söylesin İbrahim.

0: İbrahim Göçora.
1: Tamam, ben İbrahim'a böyle kulağına fısılarım. Ama onların yani arkadaşların programlarına ben karışamam.
0: Yok ya, onları da dinliyorum ben.
1: Tabii dinleyeceksin. Dinle dinle. Ama
0: dinlerim,
1: onlara gidip
0: ben dinlerim.
1: Evet.
0: Bir saat olsun, o da yarın gece onu dinleyeceğim.
1: Tamamdır.
0: Yani ben saatlerimi öyle ye. Nereye gideceğim artık?
1: Aynen. Abi. Evet, doğrudur.
0: Bu şeyin durumu, radyo yardım toplama ne gün o döndükten sonra olacak mı?
1: Ben gelecek hafta geleceğim. Gelecek hafta geldiğimde oldu. Seni gelip göreceğim. Hem de anlatacağım sana ne var ne yok.
0: Oldu tabii. Benim o şeyimi ne zaman vereceğim?
1: Neyi? Onu alırız gelecek hafta.
0: Tamam.
1: Gelecek haftaya oldu geldiğinde oturacak, konuşacağız.
0: Gel. Ama paklalar yani bağladım yerleri ama daha olmadılar. Çiçeklendiler biraz.
1: Tamam. Hiç sen merak etme.
0: Göreceğim.
1: Göreceğim tamam. Bakalım ne yaptın, ne ettin.
0: Anyway, sana iyi yolculuklar dilerim.
1: Çok sağ ol.
0: Ve sağ ol, var ol. Orada sen duyacaksın tabii kim kazandı ki. Benim yani şeyim, benim içimden gelir Hakkı abi, 3-1 alacak maçı.
1: Yani Türkiye A milli takımı 3-1 Avustralya'yı yenecek, öyle mi?
0: Evet, bana öyle gelir.
1: Vallahi sen bulursan bir yemek ısmarlayacağım sana.
0: Ya 3-1 ya 2-1. Ama 3-1 diyeceğim.
1: Tamam, 3-1 kazanırsa.
0: Ben sana söyleyeyim. İçimden gelir ki bir yere varacağız bu oyunlarda.
1: Tamam.
0: Yani.
1: Tamam.
0: Oldu hadi. İyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere.
0: İşlerine başarılar dilerim. Gecemiz iyi olsun. Sabahlar hayır olsun. Oldu mu hadi?
1: Tamam.
0: Bir Mustafa Keser'den bir şarkı isterim. Ne şarkı isterse olsun.
1: Tamam, bulacağım. Oldu mu? Mustafa Keser'den hemen çalacağız sana. Tamam mı?
0: Oldu hadi. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Taylan Cuma.
0: Oldu, bye.
1: Bye. Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve Taylan Cuma'yı dinlediniz sayın dinleyiciler. Evet, programımızın başında söyledik, program akışı içerisinde söyledik. 16 Haziran, daha doğrusu Avustralya-Türkiye karşılaşması 14 Haziran pazar günü, yani bu pazar günü oynanıyor. Türkiye Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek sayın dinleyiciler. Evet, bu maç saat 14'te öğlen saat 2'de Melbourne'da bütün yerlerde, daha doğrusu Federation Square'da, WMI Park Melbourne'da, Ballarat'ta, Bendigo'da, Geelong'da, Gippsland'da, Shepparton'da her yerde dev ekranlı televizyonlardan izlenecek Avustralya'da sayın sporseverler, sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve saatlerimizde 10:17'yi gösteriyor.

Ve bir mesaj geldi telefona sayın dinleyiciler. Emin Dinek'ten Dünya Kupası'nı 75 Vineyard Sunbury adresinde izleyebilirsiniz. Giriş ücretsizdir diyor Emin Dinek. Sayın dinleyiciler ve çok çok teşekkürler Emin Dinek'e sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve dünya haberlerine geçiyoruz. Washington ve Tahran arasında dolaylı müzakereler sürerken İsrail'in ateşkese rağmen son günlerde Lübnan'a yönelik artırdığı saldırıları İran'ın sabrını taşırdı. İran'dan İsrail'e balistik füzeler ateşlenirken karşılık verilmemesi uyarısını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a masaya dön çağrısında bulundu. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan krizde 100 gün geride kalırken dün bölge yeniden hareketlendi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye ve Dahiye bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından İran'dan İsrail'e balistik füzeler ateşlendi. İran ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının merkezi olan Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef alındığı duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'dan ülkelerine kuzey bölgesine füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Rusya'ya 300'den fazla insansız hava aracı ile saldırı yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde Ukrayna'ya ait 300'den fazla insansız hava aracını düşürdüklerini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun geçen Rus topraklarına insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi olma çabalarına hız verdiğini, Ukrayna'daki savaşın ardından Rusya ile ittifak ilişkilerini ve savunma işbirliğini geliştirdiğini bir dönemde bu ülkeye ziyaret düzenliyor. Xi, ilişkileri doğru yönde sürdürmek üzere parti hükümeti ile askeri kurumlar arasında stratejik iletişim ile eşgüdümlü derinleştirilerek hegemonya ve güç siyasetine ve militarizmi canlandıracak bölgesel güvenlik ile istikrarın altını oyacak her türlü plan ve eyleme birlikte karşı çıkma çağrısında bulunduğu Kuzey Kore'ye son ziyaretini COVID-19 salgını öncesinde 2019'da yapan Xi Jinping, 7 yıl aradan sonra resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah ülkenin başkenti Pyongyang'a ulaştı. Xi'nin 2 günlük ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor. Pakistan geniş çaplı terör operasyonu başlattı. 27 militan etkisiz hale getirildi. Pakistan ordusunun Hayber Pahtunya eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde düzenlediği operasyonda 27 militanın ölü ele geçirildiği kaydedildi. Pakistan ordusu halkla ilişkiler birimi Kuzey ve Veziristan bölgesindeki Miran Şah kentine Hindistan destekli saldırı gruplara yönelik son 72 saatte düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada istihbarata dayalı operasyonda yoğun çatışmaların ardından Hindistan destekli olduğu öne sürülen 27 militan öldürüldüğünü kaydetti. Netanyahu'dan yeni işgal tehdidi, İsrail yakında hedefine ulaşacak dedi Netanyahu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu,
Gazze şeridinde işgal ettikleri alanın %70'e ulaşacağını kaydettiği, Netanyahu ateşkes anlaşmasında belirtilen sınırları ihlal eden İsrail ordusunun yakında hedefine ulaşacağını belirttiği. İngiltere sarayda düğün telaşı. İngiltere'de Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne'ın oğlu ve Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük torunu olan Peter Phillips, önceki gün Camberley'de El Sain Kilisesi'nde düzenlenen törende yazar Harriet Sparklin ile evlendiği törene Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Prenses William ve Kate Middleton, Prenses Edward'da katıldı. Ve Pasifik'te tansiyon yükseliyor sayın dinleyiciler. Pekin'den özel operasyon. Filipinler ve Japonya'nın Tayvan'ın doğusundaki deniz sınırlarını belirlemek üzere başlattığı müzakereler Pekin'i ayağa kaldırdı. Tayvan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunan Çin, dün bölgede özel deniz operasyonu başlattığını açıkladı. Çin'de devlet haber ajansı Xinhua haber ajansına göre operasyon kapsamında Fujian ve Guangdong eyaletine bağlı deniz polisi unsurları görevlendirildi. Ajans operasyon Japonya ve Filipinler tek taraflı olarak deniz sınırı müzakerelerine başlama kararına karşı alınmış gerekli bir tedbir olduğunu savundu. Ve Ankara hazırlanmakta olduğu deniz yetki alanları düzenlenmesi ile gerilen Atina, olası Türk adımlarına karşı en az 4 farklı senaryo masaya koydu. Tanea gazetesi, yasa tasarısının meclise sunulmasının sabahlara kalabileceği yönündeki haberin gerilimi düşürülmesine rağmen Yunan hükümetinin hazırlıklarını sürdürdüğüne dikkate çektiği Atina, tasarının resmi metni görmeden kamuoyu önünde ayrıntılı değerlendirme yapmaktan kaçındığı, buna karşı olası gelişmelere karşı hazırlık yürüttüğü belirtildi. Bunlar arasında 12 ada ve Doğu Ege'de deniz parklarının kurulması, Girit'in güneyindeki kara sularının 12 mile çıkarılması, Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerin yoğunlaştırılması ve uluslararası platformlarda karşı hamleler geliştirilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ısrağa basarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.33'ü gösteriyor. Ve programımıza devam ediyoruz. Bizleri Launceston'dan izleyen dinleyicilerimiz var. Launceston'dan Maria Elena Checoya, İspanyol bir arkadaş bizleri izliyor. We say hello to Maria Elena. I hope you enjoy the Turkish music, Turkish speaking program, and keep listening Turkish Cypriot program, and enjoy your trip to Launceston, New Zealand. Okay, Orhan Mehmet de bizleri izliyor City'den. Orhan Mehmet arkadaşımıza da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet. Biraz önce Taylan Cuma Mustafa Keser'den bir şarkı istedi ve önümüzde bir şarkı var. Mustafa Keser Gözleri Fettan Güzel şarkısı var ve onu çalıyoruz Taylan Cuma ve tüm sevenleri için sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Emin Dinek için de dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.43'ü gösteriyor ve Suda Suljic Sukulovic bizden önce program yapar. Bosna Hersekli arkadaş hem eve giderken bizi dinliyor hem evinden dinliyor ve mesaj da yazıyor. Bir mesaj yazdı burada. Çok biraz da Türkçe karıştırıyor yazmasının içine sayın dinleyiciler. Okuyayım hemen. Çok çok good program dear Hakki Süleyman. Can you put song Osmana? Thanks. Yes, we're gonna play it now. Osmana. Evet, thank you for listening us. Turkish Cypriot program Suda. I hope you enjoy our program. And good night. And here you go, Osmana. Ve Osman Ağa'yı dinliyorsunuz sayın dinleyiciler. Ve bu şarkıyı aynı zamanda Hüseyin Çakıcı için de dinletiyoruz.

Acılardan harmanlandım be gülüm. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor bana. Umutların bitmektedir be gülüm. Gün be gün ölüm yaklaşıyor bana.

Gençliğimi barış için yitirdim be gülüm. Aklım da almıyor. O da küsmüş bana. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma. Acılardan harmanlandım. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu cennet adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma. Açar mı bilmem bu çiçek, ama sularsam yeşerecek. Sana söz veriyorum, sana yemin ediyorum.

acılardan harmanlandım ve gülüm. Mutluluk küsmüş, konuşmuyor bana. Ah, umutların bitmektedir be gülüm. Gün be gün ölüm yaklaşıyor bana. Geçmeğimi barış için yitirdim be gülüm. Aklım dağılmıyor, o da küsmüş bana. Mutluluğu bulmam için ne olur be gülüm, ne olur be gülüm. Barış çiçeği ek benim bu güzel adama. Barış çiçeği ek benim bu güzel yurduma.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da sonuna geldik. Saatlerimiz 11'i 4 dakika geçiyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız Çarşamba günü Hasan Sayar arkadaşımız sizlerle beraber olacak. Gelecek pazartesi yine Hasan Sayar arkadaşımız sizlerle beraber olacak. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.